0: Hoşçakalın.
1: Gel.
0: Davut kasa urpasla ha. Paşa simsle. Ma adak etti ya? So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la şi. Ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Ha. So şi. Bu onun okşumam diye ağzı gitar. Ya
2: okşumaydı o. Okşumaydı o. Hmm. 也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴， 他为他的新歌谱曲。 这是一首表达对家乡情感的歌曲， 歌词是阿利木自己写的。

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzümlü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğiz. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar pütemdi o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyum tutar, yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyum tutar yasakan basıp tuttu.
2: O zaman ağır, ağır.

0: Bir yıl bir 100 tane tuta yaşayarken siz. Tam buradan ço.
1: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Hem mi ne mi sorduğun yapamaz
0: mı? Kümü hep bulaldınız bu şeyde. Osman Can'da aldınız mı?
2: Ya.
0: Nerede kaldın?
2: Bayağı biz kümü hanım.
0: Yeter mi taş kümü?
2: Yeter. O da dedim ben.
0: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tutta yengesiniz mi? Çep kürpakınız mı? Evet. Kaç vakit bitti bu?
2: 15 gün.
0: Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurban'dan tutta geliyor.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümden bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne tümün tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplın tutar da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakalıp gelseyiz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destekin ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem beni kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Mayalı biz kümü hanını.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, tuttu, tuttu. Baş tutta, yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.

0: Vad kallar du?
1: Tack.
0: Då kanske orpasta va? Vad ska syns det? Ma adakta ya? So maya toktamda. Maşa tokta ya. So la
1: şi
0: ma do. Ma do hemen taptım hem de orunda. So bu onun okşumam diye ağız gitar da.
2: Okşumaya doğru. Ma etkiye de 阿力木 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin ya. Üç tüp üzümden bir yüz tal tutar bir temde o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın, açaplı tutar da onun hesabı bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakandı basıp tuttu.
2: Kodum benim ağır, ağır.

0: Mağlu bayağı digende koşun bu şu şikolu çıtıkken bu be. Biz de maştakken be. Maştakken bu. Tırm mağını mandak bir kolay. Mandak tutsun. Taş ne bu? Bakalım bakayım. Bak kolu ya künü varsa manınca. Şuna mı? Maştakken bu. Ha kaldı. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да,
0: Ha, hazır kolumuz digende, ben iki kolum var, cüplüştü hem de. Yemiş şey kırpırın hani. Ha, bir sana sütü bağlı, doğursak andıkken ovası koşulup. Do.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümü ne? Üzüm. Üç tüp üzüm kestim yes. Üç tüp üzümden bir yüz talı tapitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyum tuttan yasakandın o çaplın tuttan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyum tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yılda bir yüz talı tuttan yasakandın kestiyiz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Ulan, hem mi neyini sorduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, bak tuttu. Baş tuttu, yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Bulduk ya bu söz.